0: arabada bizim balkonda ne yapalım?
1: Local Brasil, a cena independente.